Ora pooki arna natejoki iyiok Yesu, etejoki iyiok metii toki ine, etejoki iyiok meidimu silalo, etejoki iyiok meibungu silalo toki. Etejoki iyiok mejingu isimbali nena angitie. Etejoki iyiok inkarn nemikindim enkai ang'. Etejoki iyiok inkarn kulingana ontokitin nikiata. Nchoo iyiok inkarn sidan taata. Nchoo iyiok enkarna etaisere. Mayiolo ajo kaarna etejoki enkang ino. Ining'o oshiake noshi arna nakurrieki intae tenibau. Belekenyaki iyiok enkarna Yesu. Belekenyaki iyiok enkarna. Tenedolini iyiok neorikini ajo iyiok inkarn oshi. Kaa ore kilakua neji iyiok inkarn torrok. Ore kitii ore idie neji ewol oshi. Naa ichoo taata iyiok enkarna. Nchoo iyiok enkarna naibelekeny enkatini ang'. Nchoo iyiok enkarna naibelekeny. Naibelekeny impukunot ang' tenkarna Yesu. Imbelekenyaki aja wobo enkarna. Keji apa ormukurai. Ninche enkarna meteji Israel menye loshon. Kore sininche taata iyiok. Imbelekenyaki iyiok inkarn olaitorio. Imbelekenyaki iyiok inkarn olaitorio musima. Imbelekenyaki iyiok inkarn tenkarna Yesu. Midou ake toldonyo taata itu ijoki Enkai meibelekenya enkarna ino. Ekitejoki nchooki. Ekitejoki maata. Amu ore enaake teneponuni enitii eyieuni toki nejo maata. Lopayiani maata. Tiaki Enkai ng'ole ebayieki. Maigili ajo menye maata. Nchorraraji meng'oriki. Nchorraraji nabore. Nchorraraji naitore tenkarna Yesu. Nchorraraji naramatisho. Nchorraraji namayana. Nchorraraji.

0: ngangaina ile yando nyogorune oya kwilel
1: ile yange na murwamba
0: edi bara yone jolo jola na nyala bana rigo ya na gile lo se ramba o e wa landa lo rom ile la yange ngulunyo na nyala bana rigo ya kwilel
1: ile yange na murwamba kwilel ile la yange na murwamba
2: amrane na la andaya
1: ba ile
2: rayo